Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Mesmerle maaşlılara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu

ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır.

0: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına...

0: Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister
1: şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Hoyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Reklam.
2: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

gördüm. Yeni bir günün taptaze saatlerinden herkese günaydın. Bugün 7 Ekim Çarşamba, günün 7. saati itibariyle ben Didem, önümüzdeki 4 saati Slow Türk'te beraber paylaşacağız. Güne başlangıç yolculuğunda güzel bir sabah, iyi bir gün dilerim hepimize. Zorun.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocuk

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

0: yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde. Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Meteorolojinin verdiği bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artıyor. Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Sonbahar güneşi artık öyle çok da ısıtmıyor. Bunu kabullendik. Ama güneşin pırıltılarını görmek de hepimize iyi geliyor galiba. Böylesi bir gün var yine bizleri bekleyen. Yağış alan bölgeler de var. Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümü, Akdeniz kıyıları, Hatay ve çevresi bugün yağış alması tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de, İç Anadolu'nun batısında pusa hazırlıklı olmakta fayda var. Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark da yine tedbir alınması gerekenlerden aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.56 değer kaybıyla 12.374 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.584, çeyrek altın 11.166 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Haftanın tam ortasındayız. Haftanın yorgunluğunu biraz üzerimizde taşıyoruz. Biraz da hafta sonuna daha çok yolumuz var durumundayız. Ama bugün hafif ılık yağmur olan yerler de var yurdumuzda. Sonbahar kendine göre güzel bir sabah hazırlamış bize. Gün çarşamba, haftanın tam ortası olunca, ne hafta başına ne hafta sonuna çok yakın olmayınca biraz yavaşlamak gerekiyordur belki. Kendimize küçük, planlı, tatlı sürprizler yapmamız gerekiyordur belki. Sıradan güzel bir gün dilerim herkese. İçine küçük sürprizlerin de sığabildiği, ağzımızın tadının yerinde olduğu. Günaydın herkese. Sen...

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Yamanlar.

Geçtiğimiz günlerde karşıma çıkan bir söz şöyle diyordu. Büyük bir dağı görmek için büyük bir göz gerekmez. Üzerinde çokça konuşup birçok cümle kurabiliriz. Benim ilk aklıma gelen, bazen umutları ve beklentileri öyle büyük ihtimallere bağlıyoruz ki onları imkansızlaştırıyoruz. Biz yapıyoruz galiba. Peki sizin aklınıza ne geliyor?

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Dün

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Direksiyon başındakiler ve yola çıkmaya hazırlananlar. Yola çıkarken hepimizin aklından aynı soru geçer. Ya bir aksilik olursa, yolda kalırsam? Aslında yolun keyfini çıkarmanın sırrı basit. Aracınıza ve bakımını yaptırdığınız yere sonuna kadar güveneceksiniz. İşte bu noktada Türkiye'nin güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik devreye giriyor. Otopratik, periyodik bakımdan lastik değişimine, aküden klimaya kadar aracınızın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri kaliteli yedek parça ve garantili hizmet anlayışıyla tek noktada sunuyor. Tüm bakım sürecini ise online olarak kolayca planlayabiliyorsunuz. Hemen otopratik.com.tr'ye giriyorsunuz. Aracınızın marka ve modelini seçtiğiniz an size uygun bakım paketleri ve fiyatları şeffaf bir şekilde ekranınızda. Üstelik online ödeme seçeneğiyle size özel avantajlarından da yararlanabiliyorsunuz. Siz de aracınızın bakımını ertelemeyin. Hemen online randevunuzu alın. Otopratik güvencesiyle yolun tadını çıkarın.

Paraf Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına...

0: Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Çarşamba sabahını karşılıyoruz. 7 Ekim bugün günlerden. Sizin de bugüne dair söylemek istediğiniz, herkes duysun istediğiniz ya da sevdiklerinize iletmemizi istediğiniz bir cümleniz varsa bize yazabilirsiniz. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan gelen mesajları yeni saatte şarkılarımızla buluşturacağız.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.

0: Kral.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın mesajları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Ankara'dan Esra için çalacağız bu şarkıyı. Çok özlediğim, çok sevdiğim arkadaşım İlknur'a armağan eder misiniz demiş elbette. Bursa'dan İhal ve Alper iş yerimizde bu sabahta kulağımız Slow Türk'te güzel şarkılarınızla güne adapte oluyoruz demişler. Tüm çalışanlara armağan etmişler. 549-659-66-00 siz de günaydın mesajlarınızla Slow Türk'e ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Edirne. Her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Edirne, tarihi ve doğal yapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yapan şehirlerden biri olması bakımından Edirne'de gezilecek tarihi yerler her 10 metrekarede bir karşımıza çıkarken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'den Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne kadar birçok yer bulunmakta. Edirne'de gezilecek tarihi yapıların yanı sıra Meriç Nehri ve Gala Gölü Milli Parkı gibi doğa harikası alanları keşfedebilirsiniz. Enes, Keşan ve Erikli sahilleriyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken Osmanlı Saray mutfağının izlerini taşıyan yöresel tatlar sizlere adeta lezzet şöleni yaşatacak. Edirne ziyaretinizde tarihi çarşılardan alacağınız hediyeler için valizinizde yer ayırmayı unutmayın. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olarak bilinen bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Şarkılar sabahımıza aşkla eşlik ediyor. Bugün de 7 Ekim Çarşamba gününden herkese günaydın. Tuğçe Ankara'dan İstanbul'a yolculuk ediyormuş. Tüm sevdiklerine armağan ediyor. İyi yolculuklar dileyelim biz de. Antalya'dan Nisan Nur selamlarını göndermiş. Bu şarkı ona armağan olsun. Ankara'dan Eylül Elmas adına tüm Polatlı halkına ve sağlık çalışanlarına selam gönderir misiniz demişler. Bu şarkı sizlere. 549-659-66-00 siz de günaydın mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.56 değer kaybıyla 12.374 puandan

0: Partiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
4: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Çarşamba sabahının günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Kırıkkale'den Mahir Kurt, tüm gönlü güzel insanlara benden bir şarkı armağan eder misiniz demiş. İzmir'den Murat ve Hatice'sine armağan edelim. Tekirdağ'dan Doğukan ve çalışma arkadaşları da bizleri dinliyorlar, onlar için olsun. Isparta'dan güneşli bir günden Gülşah bir sürü emoji ile bize merhaba diyor. Ofiste kulağım sizde demiş. Sevgiler gönderelim, kolaylıklar dileyelim. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz. Sis.

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Parafly.

7 Ekim Çarşamba günün 10. saatinden mutlu sabahlar herkese. Sevdiğimiz şarkılar bizlere eşlik etmeye devam ediyor. Ben Didem, radyonuzdayım. Ankara'dan Mevlüt ve eşi Nisa'nın bugün evlilik yıl dönümleriymiş. İnce mutlu, sağlıklı, beraber yıllarınız olsun. Eşimi çok seviyorum, evlilik yıl dönümümüzü bir de buradan kutlamak istiyorum demiş. Ne güzel. İstanbul'dan Sadık Akman Gebze'deki eşi Gülşah'a armağan ediyor. Eskişehir'den Fırat ve Ozan için de çalıyoruz şarkımızı. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz. Düştüm.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

0: reklam. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: sinema spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Son Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Zonguldak'tan Ömer için çalacağız şarkımızı. Moskova'dan Mehmet Gelener çok selamlarını göndermiş. Uşak'tan Kaan Dizdar'a armağan ediyoruz bu şarkıyı. Derya ve Emine de Karaman'da bizleri dinliyorlar. Onlar için de olsun. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Piyasası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.343 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.543, çeyrek altın 11.096 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailen'de. Bugünden yarına Ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Edirne. Her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Edirne, tarihi ve doğal yapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yapan şehirlerden biri olması bakımından, Edirne'de gezilecek tarihi yerler her 10 metrekarede bir karşımıza çıkarken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'den Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne kadar birçok yer bulunmakta. Edirne'de gezilecek tarihi yapıların yanı sıra, Meriç Nehri ve Gala Gölü Milli Parkı gibi doğa harikası alanları keşfedebilirsiniz. Enes, Keşan ve Erikli sahilleriyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken, Osmanlı Saray mutfağının izlerini taşıyan yöresel tatlar sizlere adeta lezzet şöleni yaşatacak. Edirne ziyaretinizde tarihi çarşılardan alacağınız hediyeler için valizinizde yer ayırmayı unutmayın. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olarak bilinen bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Vay! Wow!

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sezen Aksu, Ey Aşk'la radyonuz aydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. 7 Ekim Çarşamba gününü yaşıyoruz. Haluk Sarıtaş ben. Yepyeni bir parçayla açılış yapalım. Mert Demir ve Kibariye düeti. Kara Kış Slow Türk'te ilk kez sizlerle.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

Dedip Duman ve Sıla Acıbağlı'la radyonuzdaydı. 11.56 oldu saatler. Artık program sizin. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık, bu aşka...

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Edirne. Her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Edirne, tarihi ve doğal yapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yapan şehirlerden biri olması bakımından Edirne'de gezilecek tarihi yerler her 10 metrekarede bir karşımıza çıkarken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'den Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne kadar birçok yer bulunmakta. Edirne'de gezilecek tarihi yapıların yanı sıra Meriç Nehri ve Gala Gölü Milli Parkı gibi doğa harikası alanları keşfedebilirsiniz. Enes, Keşan ve Erikli sahilleriyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken Osmanlı Saray mutfağının izlerini taşıyan yöresel tatlar sizlere adeta lezzet şöleni yaşatacak. Edirne ziyaretinizde tarihi çarşılardan alacağınız hediyeler için valizinizde yer ayırmayı unutmayın. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olarak bilinen bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Otopratik.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocuk

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Nereye böyle? Nazan Öncel, radyonuzdaydı. Slow Trip'te istek hattımız devreye girdi. İlk durağımız İzmir.
1: İyi günler Haluk Bey. Ben İzmir'den Semra. Sizden Murat Göğe Bakan'dan Ay Yüzüm istiyorum. Bizim gibi hasret çekenlere gelsin. Ablam Esra'ya gelsin. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar.

0: Sevgiyle rahmetle anıyorum kendisini, Murat Köybakan, Ay Yüzlüm Radyo'nun sahibi. Slow Trip'te bu kez Eskişehir'deyiz.
1: Eskişehir'den herkese selamlar. Sizlerden eşim için Ayla Çelik'ten Bağdat parçasını istiyorum.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.

0: Norm Ender, Ebru Gündeş, Bir Çift Gözle, radyonun saydı Slow Türk'te Semih Cenk isteği var.
1: Merhaba Halit Bey, ben Bursa'dan Murat Başaran. Semih Cenk'ten Onlar Anlamaz Halden şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim, iyi günler.
0: Rica ederiz, şarkı şu an radyonuzda.

0: Onlar anlamaz halden. Semih Cenk radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhaba. Biricik anneciğim Ayşe için Yüz Yüzeyken Konuşuruz'dan Kızılı Kuyum şarkısını armağan ediyorum. İyi

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.194 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.10'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.517, çeyrek altın 11.051 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Birlikte ama yalnız. İki yabancı. Teoman, Şebnem Ferah, radyonuz sayede. Slow Türk'te İstanbul'dayız.
1: Haluk Bey merhabalar, kolay gelsin. İyi günler herkese.
0: Merhaba.
1: Haluk Bey, İstanbul Bayrampaşa'dan Serkan ben. Sizden Soner Arıca'dan Sen Giderken şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı size ve herkese armağan ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Slow Türk Nostalji'de Soner Arıca'ya kulak verdik sen giderken. Radyonuz saydı. Geçmişte kalmaya devam edelim ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba, herkese mutlu günler diliyorum. Canımdan çok sevdiğim eşim Behzat'ıma, güven kokan eşime sıradaki aşk parçasını sizin vesilenizle armağan etmek istiyorum. Sevgilerimle Ebru.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: APO Yeraltı Radyonuz saydı. Slow Türk'te sesli mesajlara kaldığımız yerden devam edelim.
1: Merhaba, iyi yayınlar Haluk Bey. Mabel Matiz'den Haram Geceler şarkısını çalar mısınız rica etsem? Tüm Slow Türk dinleyicilerine ve bana gelsin bu şarkı.
0: O zaman canlı performans kaydı. Mabel Matiz, Haram Geceler, Slow Türk'te.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim'de

0: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Çorba aşmış.

0: Voltruk'ta geçmişten günümüze, kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları bu çarşamba gününde de sizden seçiyorsunuz. Biz de yayın akışımız uygunsa çalıyoruz. Onlardan bir tanesi için İstanbul'dayız.
1: Merhaba Voltruk, iyi yayınlar. Ben İstanbul Antren. Bugün sizden istek parçam Müslüm Gürses Affet parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yıldız kaydı.
1: Adı İntikam'dı ve Afra geride bıraktığımız sesti. 13.42 oldu saatler. Slow Türk'te Emre Aydın isteği var.
2: Merhabalar Haluk Bey, iyi yayınlar. Bugün sizden Emre Aydın'dan Soğuk Odalar şarkısını istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Unut Beni, Gece Yolcuları radyonun saati Slow Türk'te. İstanbul'dayız. Mary Jane isteği var. Hemen kulak verelim.
1: Merhaba, ben İstanbul'dan Ece. Mary Jane'den Mevsim Bahar şarkısını istiyorum. Teşekkürler.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Edirne. Her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Edirne, tarihi ve doğal yapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yapan şehirlerden biri olması bakımından Edirne'de gezilecek tarihi yerler her 10 metrekarede bir karşımıza çıkarken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'den Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne kadar birçok yer bulunmakta. Edirne'de gezilecek tarihi yapıların yanı sıra Meriç Nehri ve Gala Gölü Milli Parkı gibi doğa harikası alanları keşfedebilirsiniz. Enes, Keşan ve Erikli sahilleriyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken Osmanlı Saray mutfağının izlerini taşıyan yöresel tatlar sizlere adeta lezzet şöleni yaşatacak. Edirne ziyaretinizde tarihi çarşılardan alacağınız hediyeler için valizinizde yer ayırmayı unutmayın. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olarak bilinen bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Son dönemlerde küllerinden tekrar doğan şarkılardan bir tanesi. Aşkın Beni baştan yazar ve Burcu Güneş radyonuzdaydı. Slow Türk'te şimdi 1994 yılına döneceğiz ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhabalar, ben İzmir'den Elif. Demet Sağıroğlu'ndan Arnavut Kaldırımını istiyorum.

0: Kurallarını sunar.
1: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Murat Boz, kalamam arkadaşla radyonuz saati Slow Türk'te sesli mesajlarınızı dinlemeye devam ediyoruz. İstanbul'dayız.
1: Merhabalar Slow Türk. Ben İstanbul'dan Merve. Yaşar'dan Aldanırım şarkısını çalarsanız çok teşekkür ederim.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradyo, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et. iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow.

Yangın yeri Elif Buse Doğan radyonuzdaydı. Slow Türk'te artık gitme vaktim geldi. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Umran Auto
5: Expertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Reklam.
7: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir.

Yıldız, Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.090 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.517, çeyrek altın 11.051 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kartıyla her yerde kazanan sensin. Umran Oto Ekspertiz.
1: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Reklam.
3: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.090 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.517, çeyrek altın 11.051 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.

Para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.

Kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor.

0: Biz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
1: Bu çorba aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Edirne. Her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Edirne, tarihi ve doğal yapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yapan şehirlerden biri olması bakımından Edirne'de gezilecek tarihi yerler her 10 metrekarede bir karşımıza çıkarken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'den Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne kadar birçok yer bulunmakta. Edirne'de gezilecek tarihi yapıların yanı sıra Meriç Nehri ve Gala Gölü Milli Parkı gibi doğa harikası alanları keşfedebilirsiniz. Enes, Keşan ve Erikli sahilleriyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken Osmanlı Saray mutfağının izlerini taşıyan yöresel tatlar sizlere adeta lezzet şöleni yaşatacak. Edirne ziyaretinizde tarihi çarşılardan alacağınız hediyeler için valizinizde yer ayırmayı unutmayın. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olarak bilinen bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Kalesi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Ay.

Niger, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

Tüm şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Edirne. Her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Edirne, tarihi ve doğal yapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yapan şehirlerden biri olması bakımından Edirne'de gezilecek tarihi yerler her 10 metrekarede bir karşımıza çıkarken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'den Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne kadar birçok yer bulunmakta. Edirne'de gezilecek tarihi yapıların yanı sıra Meriç Nehri ve Gala Gölü Milli Parkı gibi doğa harikası alanları keşfedebilirsiniz. Enes, Keşan ve Erikli sahilleriyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken Osmanlı Saray mutfağının izlerini taşıyan yöresel tatlar sizlere adeta lezzet şöleni yaşatacak. Edirne ziyaretinizde tarihi çarşılardan alacağınız hediyeler için valizinizde yer ayırmayı unutmayın. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olarak bilinen bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
1: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
2: Yataş'ta mutlu uykular. Seviyorsan sevimi çok. Sıfır süzme gemisi
3: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Reklam. Slow Türk her zaman seninle. Facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlat hayata.
7: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin

0: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan.
1: Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Vay! Bu tavuk aşmış.
3: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.090 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.517, çeyrek altın 11.051 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekinişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlat hayata.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını kontrolsüz şekilde ani manevralarla yön değiştiremez. El freni çekerek aracı kaydırmak veya kendi etrafında döndürmek yasaktır. Bu tür hareketler trafikte büyük risk oluşturur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Slowtürk İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çarşamba akşamından herkese kocaman bir merhaba. Haftanın tam ortasındayız. Günün bütün yorgunluğunu geride bırakıp biraz nefes alma, biraz geçmişi hatırlama ve biraz da kendimize iyi gelme zamanı. Burası Slow Türk, mikrofon başında ben Selim Altın, sizlerleyim. Bu akşamda kalbinize dokunacak şarkılar, güzel hikayeler ve belki de unuttuğunuz bazı duygular eşlik edecek sizlere. Hazırsanız çarşamba akşamını birlikte güzelleştirelim. Slow Türk'te şimdi en güzel akşam başlıyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en kurak yeri olan Atacama Çölü, Pasifik Okyanusu'nun kıyısındadır. Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü'nün bazı bölgelerinde yıllık yağış miktarı 1 milimetrenin altındadır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Dünya.

0: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Taksi.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
1: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabahları. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.090 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.517, çeyrek altın 11.051 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
5: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

Akşam devam ediyor. Günün telaşı yavaş yavaş geride kalırken. Şimdi biraz kendimize, biraz da hislerimizi ayıracağımız bir zamandayız. Bazen tek bir şarkı günün bütün yorgunluğunu alıp götürür. Bazen de yıllar öncesinden bir anıyı yeniden getirir. İşte bu akşam Slow Türk'te her şarkıda kendinizden bir parça bulmanız için buradayız. Mikrofon başında ben Selim Altın. Sizlerin sesi olmaya devam ediyorum ve gecenin en güzel şarkılarını sizler için seçip yayınlamaya da devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi. Bu arada birazdan yeni saatte en güzel listeyle tekrardan buradayım.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ve geldik gecenin 20. saatine. Günün bütün koşturmacasını geride bırakıp şimdi biraz durmanın, biraz nefes almanın ve kendimize iyi gelecek şarkılara kulak vermenin tam zamanı. Belki bugün istediğiniz gibi geçmedi, belki aklınızda binlerce düşünce var ama unutmayın, bazen mutluluk hayatın değişmesinde değil, o anın güzelliğini fark edebilmekte saklıdır. Mikrofon başında Selim Altın, sizlerleyim. Gecenin 20. saatinde Slow Türk'te yine en güzel şarkıları sizler için çalmaya devam ediyoruz.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Çarşamba akşamında hem geçmişten hem de günümüzden en keyifli şarkıları sizler için seçtim ve çaldım. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Nasıl?

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

kapanır eser. Batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Hem yazdığı hem de söylediği şarkılarla son dönemlerin en başarılı isimlerinden bir tanesi Emircan İrek. Geçmiş geçmişte az önce Slow Türk'teydi. Aşkın frekansından herkese merhabalar, iyi geceler. Takvimler artık 8 Ekim'i gösteriyor. Haluk Sarıtaş ben. Yine yaklaşık 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkıların yanı sıra sizlerin göndereceği sesli mesajlarla da yanı başınızda olacağım. Mutlu, keyif dolu geceler herkese.

Son günlerde Slow Türkçe'de en çok istek alan şarkılardan bir tanesi Döndüm ve Bora Duran geride bıraktığımız isimdi. Artık program sizin. Bakalım bu çarşamba gecesine hangi şarkıları kimlere armağan edeceksiniz? Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: APO ve yepyeni şarkısı Şahidim radyonun saydı. Slow Talk'te istek hattımız devreye girdi. İlk durağımız Almanya.
1: Almanya'dan herkese iyi geceler diliyorum. Dışarıda çok güzel bir yağmur başladı ve bu yağmur havada en güzel giden şey tabii ki Slow Talk. Ben biraz eskiye gideceğim Haluk Bey. Hande Yener'den Yanındaki Var Ya şarkısını çalarsanız gerçekten mutlu olurum. Çok teşekkür ederim şimdiden.

0: Yalın Son Aşkım'la Slow Türk'teydi. İstek hattımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: İyi geceler Haluk Bey, iyi geceler Slow Türk ailesi. İzmir'den Nihal ben. Her kalp kendi şarkısını söyler ve yalnızca diğer yarımız o sesi duyar. Doğan Canku'dan sonsuza dek rica ediyorum size ve bu anı paylaştığım herkese gelsin. Çok teşekkürler.

0: Emre Aydın ve benim de sevdiğim şarkılarından bir tanesi son defa Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Sertap Erener isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Haluk Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. Bugün sizden canımdan çok sevdiğim, iyi kalpli, her zaman yanımda olan, hep gurur duyduğum abim İbrahim için Sertap Erener Koparılan Çiçekler şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. Canım abim, seni çok seviyorum, seni çok özledim. Sen iyi ki benim abimsin. Sen nerede, nasıl olursan ol, ben her zaman seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. İyi.

0: Canlı performans kaydıyla Haram Geceler ve Mabel Matiz Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Funda, kulağımız sende.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Ben Kastamonu'dan Funda. Bu gece Göksel'den Kurşun Yelekleri çalarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi geceler.

0: Kendine özgü tarzla tekrar seslendirdiği şarkı Kurşuni Renkler ve Göksel Slowtruck'taydı. En romantik şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de gecenin bu saatinde çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhabalar. Uşak'tan Mehmet'im çalışanlara hayırlı işler diliyorum. Tarkan'dan Unutmamalı şarkısını istiyorum. Kolay gelsin. Uşak'tan tüm herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
2: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler, gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler,

0: Müslüm Gürses kalbimle geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te artık bir Sezen Aksu çalma zamanı geldi.
1: Merhaba, İstanbul'dan Mustafa ben. 20 senelik evliliğim bitti. Sezen Aksu'dan git çalar mısınız? Eşime gelsin.
2: İyi geceler. Sezen Aksu, Sitem çalar mısınız? Defalarca teşekkür ederim Haluk Bey, emekleriniz için. Sevgiler, kolay gelsin, iyi yayınlar.

0: Romantik şarkıların gerçekten de en başarılı isimlerinden bir tanesi Gökhan Türkmen, Rüya ile Slow Türk'teydi. Aşkın Frekansı'nda Mersin'deyiz. Baran, mikrofon sende.
1: Merhaba, iyi akşamlar Sayın Slow Türk dinleyicileri. Ben Mersin'den Baran, Mersin'den herkese selamlar. Bir zamanlar hayatımda olup şu an hayatımda olmayan biri için bir şarkı isteyecektim. Yalından Ben Bilmem çalarsanız bu şarkıdan sonra çok mutlu olurum. İyi akşamlar tekrardan.

0: Yılın Ben Bilmem'le Slow Türk'teydi. Şöyle bir 90'lı yıllara doğru gidelim, nostalji yaşayalım. Hangi şarkıyla dinleyicimiz söylesin?
1: Merhaba, herkese iyi geceler. Ferda Anıl Yarkın'dan üzülme rica edebilir miyim?

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Mert Demir ve Duygu Edis, Olmazları Vuruluyorum radyonuzdaydı. Slow Türk'te Zakkum grubu istekleri var, dinleyelim.
1: İyi geceler sevgili Slow Türk. Kuş bakışı Kilitbey Kalesi'ni seyrederken kulağa hoş gelen tınıları duymak gerçekten çok keyifli. Çocukken de böyleydim, özel biri değildim. Zakkum'dan 3 elmayı yaşamında hedefine ulaşamamış, tüm yılmadan deneyen insanlarımıza armağan ediyorum. İyi yayınlar Haluk Bey.
2: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Zakkum Her Gün Sonbahar parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
3: De çok

0: Sil baştan başlamak gerek bazen. Şebnem Ferah, geride bıraktığımız isimdi. Slow Trip'te geceye şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz.
1: Merhaba Haluk Bey. Güzel bir geceden tüm Slow Trip ailesine sevgiler. Sizden İzel'den Işıklı Yol şarkısını rica ediyorum. Benim için çalarsanız çok sevinirim.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün.

0: Mevsimlerden sonbahardayım diyen Erhan Gülerius Slow Türk'teydi. Artık gitme vaktim geldi ama gecenin son 1-2 mesajına kulak verelim.
1: İyi geceler Slow Türk. Ankara'dan Kaan ben. Ben bugün sizden İlhan İrem'den Anlasana şarkısını istiyorum. Uzaktaki yarım için gelsin.
2: İyi yayınlar Haluk Bey. Ben Kütahya'dan Hatice. Rafet Er Roman'dan Seni Seviyorum şarkısı, hayatımın anlamı, canım eşime gelsin. Onu çok seviyorum.
3: Merhaba, hayırlı geceler Slow Türk ailesi. Yıldız Silbe'den Sana Kalbim Gelse Çalar Mısınız? Çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Tüm sevenlere gelsin.
4: İyi yayınlar Haluk abi. Akçakoca'dan tüm dinleyenlere sevgiler. Bugün kıymetli eşim Buse'mle evlilik yıl dönümümüz. Onu çok seviyorum ve onun için Şaban Gedik'ten Sen Hayatımın Anlamı şarkısını istiyorum. İyi ki varsın. Nice güzel yıllarımız olsun.
0: Yine birbirinden harika mesajlar gönderip birbirinden muhteşem şarkılar istediniz. Sesinize, yüreğinize sağlık. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz saat 11'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.

basmayla maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.